kyerɛ sɛ wiase asɛm a ɛya papa bɛmma tumi tete ne nsɛm sika paa de ware ɔbaa ɛne ne tena hɔ ɛtumi hwɛ no afei duru mmere bi na sɛ biribi nni bɛmma ne nsɛm a o ɛmaa yɛ amonya botrɛma yɛn wae